0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Sana bu mektubu uzaklardan yazıyorum. Adresini çoktan unuttum. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bırakıyorum. Ah benim eski türküm, ah benim hazine öyküm. Yanılışım, yenilişim. Ne yaptıysam seni mutlu edemedim. Oysa bir kemanım vardı, bir de sen. Acımadın, ezdin beni, üzdün, hiç anlamadın. Yavrusuna yanan bir anne gibi içime gömdüm depremlerimi. Ceketimi alıp gittim. Derin derin iç çekişim bu yüzden. İnadına suskundum oysa, inadına vurgun. Geç uslandım, sen görmedin ama altı mosmor gözlerimde ıslandın. En çok istavriti severdin. Sıkıp limonu maydanoza, şaraba vururdun hani. Eski bir kasette bizim şarkımız. Alıp götürürdü seni salaş meyhanelerde ve kumsaldaki ayak izlerinde kırılan hayallerim, ümitlerim ve seni bekleyişlerim her yağmur akşamında. Daha bir mutluyduk o günler, her şeye rağmen özgürdük. Kitap alacak paramız olmasa da, ucuz tütün içsek de pahalıydı düşlerimiz. Ne kadar çok isterdim şimdi bu şarkımı duymanı. Kanayan bir gül misali saçlarına taktığım, suskun çığlıklarıyla inleyen şu kemanı, ki her notası öleşmenin ve hayatla yüzleşmenin katranı. Hatırlar mısın? Parasız kalmıştık da bir gün. Kardeşinin kumbarasını boşaltıp konsere gitmiştik. İmzasını almıştık sevdiğimiz şarkıcının. Birlikte fotoğraf çektirmiştik. Bir şişe gazozu ve kaşarlı tostu bölüşmüştük. Hey gidey. Az mı şiir yazdık ders kitaplarına? Otobüse bile siz mi bilmedik? Komaya mı girmedik her Beşiktaş maçında? Şimdi bir hastane akşamının yorgun penceresinde maziye dalıp dalıp gitmelerimsin artık. Ne kemanım var yanımda, ne de sen varsın. Mevsimlerden hüzün, aylardan pişmanlık ve karanlık. Sen ki bu mektubu saklayacaksın, öpüp öpüp koklayacaksın belki ve artık gelmeyeceğimi bile bile bekleyeceksin. Ah benim eski türküm, ah benim hazin öyküm, yanlışım, yanılışım. Seni hiç üzer miyim? Ben bu mektubu defalarca yazmış, defalarca yakmışım.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

beynin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırası yap aralattım kendimi. Lanet olsun, artık sigarayı günde 3 pakete çıkarttım. Olsun gözüm, olsun ne olacaksa olsun.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkaları gitmiş olur gidince, bir sen yakınsın uzakta kalınca.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koy, adını sen koy.

Benim uzun boylu servetim ölüm. Yüreğime bir ot düştü, yanarım. Kıblem sensin, yüzüm sana döner. Mihrabımdır kaşlarının arası. Efendim, efendim, benim efendim, benim bu dertime.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel.
1: Bizimle daha güzel.
0: En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
1: Radyo.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
5: Her sabah yeniden doğuyor hayat. Tüm dünler dünde, yarınlar yarınlarda dursun. Bugünü siz en güzel yerinden kucaklayın diyorum ve 15 Mayıs 2026 Cuma sabahındayız. Haftayın tam ortasındayız sevgili dostlar. Saatlerimiz 7.06'yı gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından ya da radyokaradeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız hepinize koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar sunuyorum. Efendim, bugün haftanın son günü. Tabii ki bugün 2 günlük tatil yapacak insanlar için keyifli bir gün, ama ne yapıyoruz, hepimiz aynı şekilde tatil yapamıyoruz. Onun için çalışanlarımız var. Çalışanlarımız da iyi mesailer, tatil yapacaklara da iyi tatiller diliyoruz. Ama hava durumuna geçeceğim biraz sonra. Hava durumu için yine güzel şeyler söyleyemeyeceğim. Kış bir türlü gitmek bilmiyor sevgili dostlar, maalesef. Yani kışın gittiği yok. Şöyle bakıyorum, şu anda 10.4 derece, gayet güzel bir hava var. Ama sıkıntımız şu: bugün gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış gözüküyor Ankara'mızda. Yarın içinse parçalı bulutlu güneşli bir Ankara'mız var, bilginiz olsun. Bugünün maksimum sıcaklığını hemen şöyle size ileteceğim: 17 derece. Cumartesi günü maksimum sıcaklığımız 20 derece parçalı bulutlu güneşli. Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlı 22. Pazartesi gök gürültülü sağanak yağışlı 18. Salı günü parçalı bulutlu güneşli 21 olacak. Gerçekten kış gitmiyor. Gitmeyince de ne oluyor? Bizler de böyle baharın tadını çıkartamıyoruz. Ne diyoruz? Bereketinle gel yağmur, felaketinle asla gelme diyoruz ve güne çok güzel bir şarkıyla başlıyoruz. Tüm Radyo Karadeniz dostları, şu anda evinde, iş yerinde çayını, kahvesini, kahvaltısını yapan ya da tampon trafikte olup beni dinleyen tüm dostlarıma geliyor. Ajda Pekkan bizlerle, diyor ki "Resim" diyor.

Evet sevgili dostlar, bugünkü konumuz biliyorsunuz cuma günleri olduğu için serbest kürsü. Serbest kürsü ile alakalı içinizden ne geliyorsa, yaşadığınız, böyle tanık olduğunuz neler varsa, doğum günü kutlamaları, evlilik yıl dönümü, ne istiyorsanız 0312 985 0886 Radyo Karadeniz. Sizin sesinizsiniz efendim. Ne yapıyorsunuz? Mesajlarınızı yolluyorsunuz. Biz de buradan sizin sesiniz olmaya devam ediyoruz diyorum. Ve ilk mesajımız her zaman olduğu gibi sevgili Resul kardeşimden geliyor. Diyor ki selamünaleyküm, günaydın, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar değerli Radyo Karadeniz ailesi demiş sevgili Resul kardeşim. Sana da günaydın, sana da hayırlı cumalar diliyorum. Senin serbest kürsüde yazmak istediğin bir şey varsa yaz, sesin olayım sevgili dostum diyorum. Ve çok güzel bir parçayla geliyoruz. Emre Altuğ bizlerle olacak. Sev diyememcek sevgili Resul ve tüm Radyo Karadeniz dostları için gelsin.

Evet sevgili dostlar, sevgili Mert yazmış. Burçin abicim günaydın, keyifli yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum, sana da güzel bir gün diliyorum ben de. Artık markete bile gitmek insanın moralini bozuyor. Eskiden file dolardı, şimdi iki poşet bir şey alınca dünya kadar para gidiyor. Meyve desen pahalı, sebze desen ayrı dert. İnsan çocuğunun canı çekti diye bir şey alırken bile düşünüyor artık. Bu kadar çalışıp hala hesabın kitabın bitmemesi çok yoruyor insanı. Kesinlikle katılıyorum. Zaten en büyük problem bu değil mi? O parayı yetirememe ve yetiremeden sonra da takviye edememe telaşı çok üzücü. Herkesin yüzünde ayrı bir stres var zaten. Kimse zengin olmak istemiyor ki. Biraz rahat nefes alabilelim yeter aslında demiş. Vallahi herkesin sesi oldun diyorum sevgili Mert, yüreğine sağlık. Sıradaki şarkıyı da canım aileme ve size armağan ediyorum demiş. Vallahi o kadar güzel şeyler yazmışsın, o kadar çok şey söylemişsin ki. Kimse zengin olmak istemiyor ki. Biraz rahat nefes alabilmek yeterli aslında demiş. Rahat nefes alabilmekten kasıt, markete, pazara, manava ya da bir alışverişe gittiğinde param yetecek mi? Buna bu kadar alırsam, verirsem acaba ay sonunu nasıl getiririm telaşını ortadan kaldırabilecek bir hayat. Herkes için ideal bir hayat. Efendim dün enflasyon verileri açıklanmış yine böyle yıl sonu hedef olarak ve hedefler söyleniyor, hedeflerin daha üstü tahmin ediliyor. Yani bir hedef var, hedefin daha üstü tahmin ediliyor. Rakamları zaten görmüşsünüzdür, tekrar etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ne diyelim? Yani madem enflasyon artıyorsa enflasyon oranında hatta daha fazla maaş zamları artsın ki vatandaş ne diyor? Ben artık ay sonunu nasıl getireceğim düşünmeyeyim diyor. Değil mi? Bunu düşündürmemek en güzeli. Devletlerin, hükümetlerin en büyük görevi halkının rahat, refah içerisinde yaşamasını sağlamaktır diyoruz. Ve noktamızı koyuyoruz. Sevgili Mert ve tüm Radyo Karadeniz dostları için Gülşen geliyor ve diyor ki seyredursun aşk diyor.

En sevgili dostlar, hareketli şarkılarla devam ediyoruz. Bu arada önümüzdeki hafta toplam 5 gün çalıştıktan sonra esnafımız için o üzücü günler gelmeye başlıyor. Neden mi? Çünkü o gün sonrasında, yani önümüzdeki hafta cuma günü itibariyle 9 koskocaman gün esnafımız ne yapacak? Tabii ki sıkıntı çekecek. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bir ayın 3'te 1'i esnaf maalesef iş yapamayacak anlamına geliyor. Borç durmuyor, kira durmuyor, kredi kartları durmuyor, kredi durmuyor. Ama 9 gün tatil aslanlar gibi devam ediyor. İşte burada soru sormak gerekir. Neden madem tatil yapılıyorsa böyle krediler, kredi kartları vesaireler ertelenmiyor? Hani havadan para yağmadığına göre, insanlar zaten geçim sıkıntısı çektiğine göre neden bu konularda esneklikler olmuyor? Tabii ki kocaman soru işareti, değil mi? Mutlaka ki hepimiz sıkıntı çekeceğiz, çekmeyeceğiz değil. Onun için herkesin hani Mayıs'ın ilk başında, daha doğrusu Nisan'ın 30'unda sevgili Resul ne demişti? Mayıs ayı esnafın battığı gün demişti. 15 gün tatil var diye. Şimdi şöyle bir bakıyorum takvime. Hemen izninizle açıyorum. Efendim 19 Mayıs Gençlik ve Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız var. O gün zaten resmi tatil. Mesela önümüzdeki ilk tatillerden bir tanesi o. Sonrasında da önümüzdeki hafta yine bir gün, yani 5 gün dedik ya, 5 gün değil aslında 4 gün, bir gün tatilimiz var, 4 gün çalışacak esnaf. Sonrasında tabii ki sıkıntıya girmeye başlayacak. Neden diyeceksiniz, işte 9 gün, bir gün de oradan geliyor, 10 gün bu 15 gün içerisinde 10 gün tatil, dile kolay, 10 koca gün sevgili dostlar. Zaten ondan sonrasında ne oluyor, bayram sonrasında da 1 Haziran'a giriyoruz. Yani yeni bir ayın başlangıcı yapıyoruz. Ne diyelim, Allah esnafın yardımcısı olsun diyorum. Ve çok güzel bir şarkı var, tüm esnaflarımıza armağan ediyorum. Gökhan Özen diyor ki civciv diyor, civciv. Tabii ki ardından neler olacak göreceğiz. Sizler de reklamlardan sonra ne yapıyorsunuz? Tabii reklam arasında aslında mesajınızı atın ki ben de okumaya devam edeyim. Çok sorunumuz var. Bakalım hangisi dillere gelecek?

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, sevgili Resul tampona trafiğin fotoğrafını yollamış. Her zaman olduğu gibi o biçim bir trafik var herhalde. Evet, daha da fazla, dünkünden daha fazla sanki. Valla şöyle söyleyeyim, hani çevre yolunda kamyonları böyle çok yadırgamıyorum ama bu Türk Telekom Genel Müdürü'nün önünden Ankamol'e giden yoldaki kamyonlar ve Kazım Karabekir'in üzerindeki, caddesinin üzerindeki kamyonların haddi hesabı yok. Belli bir saatten sonra bunların dolaşmaması gerekirken öyle bir şey duymuştum çünkü ondan sonra giremeyecekti ama maşallah öyle bir geliyorlar, öyle bir korna çalıyorlar ki insanları ürkütüyorlar. Aslında bu kornalara bir çeki düzen verilmesi gerekmiyor mu? Bence gerekiyor diye düşünüyorum ve hemen sevgili Aydın kardeşimin mesajını okumak istiyorum. Değerli kardeşim, günaydın, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Allah bol kazançlar ver herkese demiş. Hayatım ne kadar kötü olursa olsun yaşamak güzel demiş. Bütün herkese, dünyaya huzurlu, mutlu, barış içinde günlük güneşlik, musmutlu yaşamayı diliyorum. Seviliyorsun kardeşim, kolay gelsin sana Aydın Güleş demiş. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah barış içinde güzelliklerle dolu güzel bir yıllar geçiririz. Gün demeyelim de yıllar geçiririz. Şu savaşlar biter. Herkes böyle yerli yerinde olur. Kimse kimsenin ne yapmaz efendim, toprağında gözü olmaz. Kendi toprağını eker biçer, yer geçer gider diyoruz ve o zaman sevgili Aydın ve tüm Radyo Karadeniz dostlar için Merve Özbey geliyor. Diyor ki yerle yeksan diyor.

Evet sevgili dostlar, vicdansız insan müsveddelerinle ilgili bir haber var. Ankara'da jandarma ekipleri tarafınca yapılan operasyonlarda halk sağlığını tehdit eden, bakın, 40 ton et ve 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirilmiş. Yani şimdi burada ne demek gerekiyor? Yani insanlara ucuz et satmak ya da normal et satmak, yani nedir? Ve halk sağlığını tehdit eden 40 ton etten bahsediyoruz. Nasıl bir para kazanma şeklidir? Nasıl bir vicdandır? Hiç mi böyle utanma, sıkılma, arlanma yoktur bu insanlarda, değil mi? Ama maalesef ne oluyor efendim? Bu insanlar yakalanıyor. Bitmiyor ki. Ardından geliyor. Aynı düşüncede, aynı beyinsizlik yapısında, beyin yapısında dersek, çünkü içinde beyin olunca çalışıyor, beyinsizlik yapısında olan insanlar türüyor, insan da değil yaratıklar türüyor, halk zarara girmiş, maddi manevi sağlığı elden gitmiş, umurunda değil ki, o cebine girecek paraya bakıyor. İnşallah gerekeni değil, gerekenden fazla cezayı alırlar ve insanların sağlığıyla oynamak neymiş görürler diyoruz. Ve bir daha da bu işe kalkışmazlar diyeceğim ama kendi söylediğime inanmayacağım. Çünkü insanın içerisinde bir kere pislik, bir kere vicdansızlık varsa onu tekrar geri çevirmek inanın çok zor. Çünkü haram parayı yemeyi seven hareketlere devam eder. Ne diyoruz? Kocaman nokta.

Evet sevgili dostlar, bir dostumuz sormuş, demiş ki emeklilerle ilgili son gelişme nedir, ne zaman verilecek diye. Valla geçen okumuştum, 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında hem emekli ikramiyeleri hem de maaşlar verilmeye başlanacak. Yani 2 gün sonra pazar günü itibariyle bu olay gerçekleşecek. Cebimizde para nereden girsin? Sağ cepten girsin, sol cepten gitsin ya da sol cepten girsin, sağ cepten gitsin gibi bir durum söz konusu olacak. Fark eden bir şey olmayacak. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Geçen mesela yaşadık bunu. Bayramdan yaklaşık bir hafta 10 gün önce maaşlar veriliyor ya. Ondan sonra o önce verildiği için bir sonraki maaşın zamanı gelmiyor. Birçok insanla konuşuyorum. Hepsi aynı söylüyor. Tamam, erken almak güzel ama bir sonraki maaş çok geç geldiği için, o arada da tabii bayram telaşı harcandığı için bir bakıyorsunuz para erken bitiyor. Daha çok bekliyoruz ve daha çok yoruluyoruz diyenler de oluyor. Erken maaş aldık gayet güzel diyenler de oluyor. Yani bir öyle bir böyle fikirler çıkıyor. Ama sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Sonuçta olan şu oluyor. Maaşı erken de alsan, geç de alsan çabuk bitiyor. Ne diyoruz? Başka bir şey demiyoruz. Yani bu konu hep böyle gündemde. Sevgili dostum ismimi verme demiş. Ben de vermek istemiyorum. Onun için böyle bir durum var. Sevgili kardeşim, 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında hem maaşlar hem de ikramiyelerin yatacağı, hesapları yatacağı söyleniyor. Tabii ki o numaralara göre. Mesela sonsa sona doğru, başsa başta hemen maaşlar yatacak, merak etme diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Tuğba Yurt bizlerle ve diyor ki sonsuza dek diyor.

Evet sevgili dostlar, sevgili Filiz, bakalım neler demiş. Burç Bey günaydın, harika yayınlar diliyorum. Gençlerin konuşma şekli beni bazen gerçekten üzüyor. Argo konuşmak normal olmuş gibi geliyor artık. İnsanlar birbirine hitap ederken saygı unutuyor sanki. Eskiden büyüklerin yanında konuşurken insan iki kere düşünürdü. Şimdi herkes çok sert, çok öfkeli konuşuyor ve otobüs, dolmuş, metro hiçbir şey dinlemiyorlar. Bağıra çağıra birbirlerine enteresan şekilde konuşmaya devam ediyorlar. Halbuki güzel konuşmak

insanın kalbini de gösterir bence. Birbirimizi kırmadan da anlaşabiliriz aslında. Biraz saygı kimseyi küçültmez. Sıradaki şarkıyı da gönlü güzel insanlara ve size armağan ediyorum diye eklemiş sevgili Filiz. Şöyle söyleyeyim hemen sevgili Filiz, dediklerinin hepsine katılıyorum. Hatta yaklaşık 2 gün önce metroyla, daha doğrusu Ankara'yla Kızılay'a doğru gittim. Metroyla gittim, metroyla geldim ve orada şunu gördüm. O kadar çok böyle bağırarak, çağırarak, gülerek sohbet ediyorlar ki. Yani zannedersiniz çok böyle gürültülü bir ortam var. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İki tane şey var. Ya çok düşüncesizlik var ya da kulaklarında problem var diyorsunuz. Kulaklarında problem olmadığı belli ama düşüncesizlik var. Kimse kimsenin sohbetini duymak zorunda değil. Tabii sadece bunu gençler yapmıyor. Gençlerin hemen tenzih ederek konuşuyorum. Bunu belli yaşın üstündeki insanlar da yapıyor. Otobüstesiniz, nerede olsanız olun, telefonu çekiyorsa, metroda çekmiyor da, yani dolmuşta, otobüste bir konuşuyor. Ben bütün konuştuklarını yol boyunca duyuyorum. Ne gerek var buna? Biraz sessiz olmakta fayda yok mu? Ben senin özel hayatını dinlemek ya da iş hayatını dinlemek zorunda değilim ama maalesef bu ses tonlarını bir türlü ayarlayamıyoruz. Çünkü biz toplulukta ne yapacağımızı sanıyorum bilmiyoruz. Aslında toplumda yapılması gereken şu: kimse kimseyi rahatsız etmeden konuşmalı, ister telefonla, ister arkadaşınla, yanındaki arkadaşınla, dostunla, ve gülmeli. Öyle insanları rahatsız ederek bu iş olmaz. Çünkü etrafında senden başka insanlar varsa onların o hayatı içerisindeki yaşama saygı duymalısın. Çünkü o dolmuşta bile bir yaşam var. İnsanlar belki dertli, belki sıkıntılı, belki problemli. Senin gülmen onu üzüp o anda tepki vermesini sağlayabilir. Onun için insanlarımızın birbirine saygı duyması çok önemli diyorum ve sana katılıyorum sevgili Filiz. O zaman ben de diyorum ki Murat Boz gelsin çok güzel bir şarkıyla. Ardından reklamlara gireceğiz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz ama tabii bu arada siz ne yapıyorsunuz? Hemen söylüyorum. Günümüzün konusu serbest kürsü, biliyorsunuz. Serbest kürsüde ne yapıyoruz? İçimizden geçen neyse, yaşadığımız olaylar, tanık olduğumuz olaylar, doğum günleri, evlilik yıl dönümleri, neyse, hepsini yazıyorsunuz. Ben de buradan sessiz olmaya devam ediyorum. Telefon numaramızı mutlaka biliyorsunuz ama tekrar ediyorum: 0312 985 0886. Sensen ol, bu numarayı bence kaydet. Zaten 88.6 radyolarda bir numara olarak kayıtlı. Onda da hiçbir şüphem yok. Geri kalan ne? Mesajı yazmada. O zaman Murat Boz bizlerle, diyor ki elveda deme diyor.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık.

0: Birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamlardan birlikteyiz. 15 Mayıs 2026 Cuma sabahındayız. Haftanın son iş günündeyiz. Saatlerimiz 8.06'yı gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından ya da Radyo Karadeniz kontrol üzerinden dünyanın neresinde şu andan itibaren dinlemeye başladıysanız hepinize koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar. Güne 10.4 derece ile başlamıştık. Bakalım şu anda kaç derece? 10.8 derece. Gök gürültülü sağanak yağışlı bir Ankara havası bizi bekliyor. Maksimum sıcaklığımız 17 derece olacak bugün için. Hafta sonu için nasıl mı? Tabii ki hemen söyleyelim. Cumartesi günü için 20 derece parça bulutlu güneşli. Pazar günü için ise 22 derece gök gürültülü sağanak yağışlı. Yani diyor ki bir gün diyor sana müsaade, piknik falan yapabilirsin. Ertesi gün yapamazsın ama piknik de bu havada yapılmaz. Neden diyeceksin? Zaten yağmur yağıyor. Her taraf çamur olduğu için gidip de orada kurumuş toprak olmayacağından dolayı piknik de çok fazla yapılacak gibi gözükmüyor. Ama yine alternatifler arasına girmesine fayda var diyorum ve çok güzel bir şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Ama onun öncesi diyoruz ki günün konusu biliyorsunuz cuma günleri serbest kürsü. 0312-985-0886'ya mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Biraz sonra da okumaya başlayacağım. Evet, şimdi MFÖ bizlerle olsun. Uzun zamandır çalmamıştık. Eli güne karşı yapayalnız diyor. Kim mi? MFÖ.

Evet sevgili dostlarım, Enfer'den dinledik. Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki dedi. Sevgili Durmuş, bakalım neler demiş Durmuş kardeşim. Abicim günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Hayatı çok kötü, rutine bağlamışız abi. Sabah işe, akşam eve, sosyal hayat kalmamış. Sabah işe giderken arabaların plakaları bile hep aynı demiş. Gerçekten katılıyorum sana. Hiçbir şeye plan yapamıyoruz ama en güzel yanım her gün seni dinlemek ve pazar günü ailecek bir kahvaltı yapıp oturup konuşup dertleşmek. Vallahi yüreğine sağlık. Her gün beni dinleyen herkese de buradan selam olsun diyorum. Eğer sizleri bir nebze güne güzel başlatıyorsam ne mutlu bana diyorum ve devam ediyorum mesajı. Mutlu ediyor ama şimdiki ergenler her şeyi yanlış anlıyor demiş. Kesinlikle katılıyorum ona da. Çünkü ergen adı üstünde, ne dersen A desen S'yi anlıyorlar. Ne yapacak mısın? Yapacak bir şey yok, idare edeceksin. Rabbim herkese güç kuvvet versin, sağlık versin. Abi sen de sesimiz olmaya devam et inşallah. Hayırlı yayınlar abicim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman sesiniz olmaya buradan devam edeceğim. Hiç merak etme diyorum ve çok güzel bir şarkıyı armağan ediyorum sizlere ve tabii ki sana. Kazım Koyuncu bizlerde diyor ki hey hey Koçarı.

Evet sevgili dostlar, bugün Dünya Ne Günü köşemizde yine erkekler günü olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü o bir türlü olmayacak. Efendim ama yine çok ama çok önemli bir günden bahsedeceğim size. Dünya Çikolata Parçacıkları Günü'ymüş efendim bugün. 15 Mayıs günü çikolata parçacıkları günü oluyormuş. Tatlı severler için tam bir ziyafet günü herhalde olsa gerek. Çikolata parçacıkları kurabiyelerin kokusunu hayal etsene diye yazmış. Valla hayal ediyorum ama erkekler günü olmasını gerçekten hayal ediyorum. Ama başına şöyle, Dünya İyi Erkekler Günü. Efendim 1930'lu yıllarda ortaya çıkmış bu Dünya Çikolata Günü ile ilgili durum. Ondan sonra da rutin hale gelmiş. Her yıl bugün kutlanıyormuş. Dünya Çikolata Parçacıkları Gününüz kutlu olsun efendim diyorum. Başka bir günümüz daha var. Onu da birazdan size aktaracağım. O gerçekten önemli ama ilk önce komiğini söylemek istedim. Bakalım şimdi hangi şarkı gelecek? Gülşen bizlerle olacak ve diyecek ki bir ihtimal biliyorum diyecek.

Evet, sevgili Güler Hanım mesaj atmış, bakalım neler demiş. Burcu Bey günaydın, güzel yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum, size de güzel bir gün diliyorum. Ben artık trafikten gerçekten çok bunaldım. Sabah yola çıkarken insanın modu düşüyor resmen. Bir yere gidene kadar zaten bütün enerji bitiyor. Bir de herkes çok gergin olmuş, korna sesinden, insanların bağırışından, insanların kafasını kaldırmaya artık mecali kalmamış. Eskiden yol gitmek keyifti, şimdi stres oldu demiş. Eve gidince dinlenmek istiyoruz ama zaten yolda tükeniyoruz. Kesinlikle katılıyorum, özellikle Ankara trafiği son birkaç yıldır maalesef bu şekilde. Hayatın temposu insanı çok yoruyor gerçekten. Sıradaki şarkıyı iş arkadaşlarım ve size armağan ediyorum demiş sevgili Güler Hanım. Valla trafik gerçekten çok büyük bir çile. Yani trafiği hiçbir zaman için güzel diyemiyoruz. Hangi saat olursa olsun yani. Hangi saat? Yani düzeltecekler ama nasıl düzeltecekler ben de bilmiyorum. Mutlaka ki düzelmesi lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Hala aslanlar gibi, tabii ki devam ediyorum söylememe, arabayla çıkmaya devam ediyoruz. Neden mi? Çünkü şöyle bir şey var sevgili dostlar. Biz rahata alışmışız. Tabii otobüsler tıklım tıklım dolu. Altyapı yetersiz. Altyapıdan kastım metro, Ankara vesaire gibi. Onlar da yetersiz. Bir trafiğe çıkıyoruz. Çile içerisindeyiz. Gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Benzinle çalıştığımız zamanlar, kaportacıya, boyacıya çalıştığımız zamanlar çok fazlalaştı. Artık bir trafik ve bir kasko sigortası yaptırmaya kalksan, mesela bunlardan bir tanesi benim, dün 35 bin liraya yakın bir rakam tuttu. O da en hesaplısı bakın. Paran olmazsa kaskoyu yaptıramıyorsun. Trafiği yaptırmak zorundasın, trafiğe çıkamıyorsun. Ne oluyor? Bir yandan onun parasını öde, bir yandan trafikte aman Allah'ım bugün bir şey olmadan bir eve gitsem, işe gitsem çilesi çek. Hayatımız ne oldu? Çile bülbülüm, çile. Doğru mu? Doğru.

Evet sevgili dostlar, sanıyorum trafik çilesi, geçim çilesi vesaire derken bütün çileler için bülbülüm çile dedi Özdemir Erdoğan. Evet, şimdi de Melek Mosso bizlerle olacak, karanfil diyecek. Ardından reklamlar, reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz ama siz bu arada ne yapıyorsunuz? 0312 985 0886 6'ya serbest kürsüde içinizden ne geçiyorsa yazın, biz de buradan sesinizi alalım.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamların ardından yine birlikteyiz. Hakan Peker bizlerleydi. Yak beni dedi. Saatlerimiz 8.41 oldu. Yavaş yavaş programın da sonuna doğru geliyorum. Sevgili Güler Hanım herhalde benim serzeniştimi duymuş olacak ki şöyle bir mesajını ekleme yapmış. Bugün yakışıklı, güzel yürekli, karizma erkek günüymüş Burçin Bey. Bu özellikleri taşıyan başta eşim ve diğer beylerin günü kutlu olsun. Bugünü de ben ilan ediyorum sevgiler demiş. Vallahi yüreğinize sağlık. Sonuçta bir kişi çıktı beni tuttu ya vallahi. Helal olsun. Başta eşinize, ondan sonra da tüm karizmatik, yakışıklı ve güzel yürekli insanlara gelsin diyorum. O zaman bugün madem erkekler günü, kadınlar eşlerine desinler ki bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden. Çok mu zor? Bence değil.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.45 oldu. Sevgili Cengiz demiş ki Burç amcım günaydın, keyifli yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum, sana da güzel bir gün diliyorum. İnsan bütün yıl çalışıyor ama tatil yapmak hayal oldu resmen. Fiyatlara bakınca insanın hevesi kaçıyor demiş. Eskiden ailecek birkaç gün kafa dinlemeye gidilirdi. Şimdi yol masrafı ayrı, otel ücret ayrı dert demiş. İnsan biraz nefes almak istiyor. Sadece ama o bile lüks oldu. Bu kadar yorulup dinlenememek insanın moralini bozuyor gerçekten. Herkes biraz kafa dağıtmaya ihtiyaç oluyor aslında. Sıradaki şarkı tüm dostlarım ve size armağan ediyorum demiş. Kesinlikle katılıyorum. O kadar güzel, o kadar keyifli bir konuya değinmişsin ki. Aslında keyfi ne biliyor musunuz? Şu. Bir yıl boyunca çalışıp tatil yapamamak. Mecazi anlamda keyifli tabii. Ne kadar üzücü değil mi? Bir yıl çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. İnsanlar sağdan soldan deniz, kum, güneş fotoğrafları paylaşıyor. Ama siz gidemiyorsunuz. İşte burada ne oluyor biliyor musunuz? İşte burada adaletsizlik başlıyor. Neden adaletsizlik başlıyor? Çünkü hemen şunu söyleyeyim size. Hayatın içerisinde herkesin tatil yapmaya hakkı var. Herkesin. Ama güç yok. Değil mi? Güç olmayınca tabii ki sıkıntı çok oluyor. Böyle olunca ne oluyor? İnsanlar kendini toparlayamıyor. O koskocaman, evet o koskocaman bir yılı geçiriyorsun ve kendini toparlayamıyorsun. Çocuğuna ne diyebilirsin? Nasıl bu konuyu çocuğuna söyleyebilirsin? Biz parasızız çocuğum, artık bundan sonra hiç gidemiyoruz mu diyebilirsin? Anlama şansı var mı? Bence yok. Onun için yüreğine sağlık. Çok güzel bir konuya değindin. Herkesin bence sesi oldun. Adalet maalesef bu dünyada yoksa diyecek söz de yok. Bir tatili hak ediyoruz ama yapamıyoruz. Nokta.

Evet sevgili dostlar, kesinlikle adaletin bu değil dünya diyorum. Adalet herkese eşit olsun, herkes tatilini yapsın, herkes manava, bakkala, pazara, markete gittiğinde gönlünce istediğini alsın. Herkes kirasını rahatlıkla ödeyebilsin. Herkes çocuğuna harçlığı rahatlıkla verebilsin. Herkes geçim derdi çekmeden hayatını ikame ettirebilsin. Ama çalışarak, çabalayarak, kesinlikle öyle yan gelip yatarak değil. Yanlış anlamayın lütfen. Asla. Herkes çalışsın, çabalasın, çalıştığının karşılığını alsın. Bir ay boyunca vermiş olduğu emeğin karşılığıyla o güzel bir ayı güzelce geçirsin. Ya da bir yıl boyunca çalışıp didinip bir tatili, bir gün bile, bir hafta bile olsa hak edebilsin. Efendim, bugün Dünya İklim Günü aynı zamanda. Biliyorsunuz ki son yıllarda artan doğal afetler yüzünden daha da önem kazandı bugün. Seller, yangınlar, kuraklıklar, o kadar değişti ki iklim, somut etkileri aynen karşımıza çıkıyor. Yangınlar, seller, felaketler, toprak kaymaları, ne isterseniz var. Deprem zaten başta geliyor. Ve biz bugünü ne yapıyoruz? Kutluyoruz. Ama kutlarken de çözüm bulmaya çalışıyoruz. Dünya İklim Günümüz kutlu olsun. Lütfen doğaya hak ettiği gibi davranın ki doğa size hak ettiğiniz cevabı versin. Doğa anayı kızdırmaya gelmez. Hep söylüyorum ya, bundan birkaç ay önce Ankara'nın su seviyesi 1.4 derecelerdeydi. Artık barajlar suyunu çekmişti. Ama şu anda şükürler olsun %30'ların üzerinde barajımız var. Ve bu ne demek oluyor? Bizim susuzluğumuz geçici olarak teminat altında. Ama söylüyorum, geçici olarak. Sizsiz olun, lütfen suyu hoyratça harcamayın. Ve bir diğer notumda, sokaktaki patilicanlar için bir kap su, bir kap mama vermeyi asla ihmal etmeyin. Onlar Allah'ın bize emaneti diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Madem yazdan, tatilden bahsettik, tam karşılığı olmasa da Ajda Pekkan geliyor. Diyor ki yaz yaz yaz diyor.

Evet sevgili dostlar, bugünlük ve bu haftalık Burçin Gülbenk'te Dünence'nin sonuna geldik. Son aramıza girdik. Ankara Kültür ve Sanat Etkinlikleri köşemizde neler var? Şöyle birlikte göz atalım. Göz açıp kapayınca giden bu haftanın son gününde sevgili Kıraç bizlerle olacak. Felekten bir gece diyecek Jolly Joker Ankara'da. Cevdet Bağca konseri var. Musiki Muallim Mektebi Mamak Kültür Merkezi'nde. Oliver Kolenski Sinan Arslan konseri varmış. Holy Stone Performance Hall'de sevgili dostlar. Bakalım tiyatroda nelerimiz varmış, birlikte şöyle bir göz atalım. Gırgırye müzikali varmış Orhan Açık Hava sahnesinde. Bulaşıkçılar adlı oyun Orhan Açık Hava sahnesi. Baba adlı oyun var Mepşura Solonu. Don Kişot varmış Kongrezyum Ankara. Güzel oyunlar var bugün. Çok Güzel Hareketler 2 varmış Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde. Sevgili Arsız Ölüm Dirmit oyunu Çankaya Belediyesi Atatürk sahnesinde. Bulaşıkçılar adlı oyun Ankara Sanat Tiyatrosu'nda, Fehim Paşa Konağı Panorak Tiyatrosu'nda diye geçiyor sevgili dostlar. Evet, ne yaptık bugün? Serbest kürsü dedik, içimizdekileri döktük. Bugün son gün, haftanın son günü çoğumuz için. Ne diyoruz? Birçoğumuz tatil yapacak, birçoğumuz çalışacak. Tatil yapanlara iyi tatiller, çalışanlara da iyi mesailer diliyoruz. Ve bugünden itibaren bayraklarımızı lütfen asalım. Yer gök bayrak dolsun. 19 Mayıs yaklaşıyor. Bayrağımızı asma zamanı. Açıkçası ben bugün koskocaman benim hem Atatürk bayrağım var hem de Türk bayrağım var. İkisini de balkonumdan böyle göğsümü gere gere sallandıracağım. Ve herkes baktıkça mutlu olacak. Sizler de ne yapın, bayraklarınızı asın. Bugün bayrak asın, bugün bayrak asın diyorum. Çünkü son zamanlarda bakıyorum böyle özellikle 23 Nisan'da hiç bayrak yoktu balkonlarda, camlarda. Ama 19 Mayıs'ta lütfen yer gök bayram olsun, bayrak olsun ve biz bugünden itibaren asmaya başlayalım diyorum. Çok güzel bir şarkıyla veda edeceğim. Sabahın 7'si itibaren beni dinleyen bana ve tüm dostlarıma saygılarımı, sevgilerimi ve şükranlarımı yolluyorum. Sağlık, huzur, mutluluk, neşe ve bol para hep sizlerle olsun. Aksi hiç ama hiçbir şekilde yanınıza durmasın. Pazartesi günü aynı saatte, saatler 7'yi gösterdiğinde sendromu ortadan kaldırmak için Radyo Karadeniz 88.6 frekanslarında Burçin Gülmek'te buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Madem Kıraç konseri var, madem gidemiyorsanız ben Kıraç'ı sizlere getirdim. Kıraç bizlerle ve diyecek ki Karakaş gözlerin elmas diyecek. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Mutlu hafta sonları.

0: Burçin Gülbenk ile Dönence sona erdi.
1: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek hazırlık tecrübesi.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
4: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

kuşum, atışı senden sorulur. Hala, hala, hala şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.

suçum, atışı senden sorulur. Hala, hala, hala şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazır.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: amca. Biz buradayız. Burası
1: Radyo Karadeniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: Birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

bende. Şöyle çok ısrar etti hocamı hususunda. Zaten kurnazlık vardır Ofli'nin yapısında. Ofli dedi millete sizi kırmayacağım. Madem ısrar ettiniz hemen başlayacağım.

çayı. Meftamızı götürün derenin kenarına, yalavuz cenazemin bakarım icabına. Yalnız namaz olur mu şaşır diler bu işe.

olacak. Söylediler hocaya meftamıza ne oldu? Biz ayrıldıktan sonra ha burada ne oldu? Mefta ile aramda önemli olay geçti. Çok iyi adam idi, okudum onu uçtum.

yap. Onu bunu anlamam, ben okudum o uçtu. Yukarıda ne etti sağ gitti aşağı düştü. Her gördüğün ofliği hocam sanaysın. Olur olmaz şeylere hemşerim kanaysın.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Seviyorum seni çok, seveceğim. Seni çok sevdim, seni çok seviyorum.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaanaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübe.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6 abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
4: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor be sensiz.

Başımı yastığa koyduğum anda görmeni isterdim beni o anda. Başımı yastığa koyduğum anda görmeni isterdim beni o anda. Hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor, hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

kalan bir kısrak başı gibi. Akdeniz'e uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler çenetli, ayaklar çıplak. İpek halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu hasret bizim. Yaşamak, yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu da.

0: olunca.
1: Biz buradayız. Burası
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hasırlık tecrübesi

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Varrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz varranobanyo.com. varranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Efendim?
3: Fıstık.
2: Efendim?
3: Sensin fıstık.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
0: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz. 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Yakacaksan yak artık, ya da viran gönlümden. Çıkacaksan çık artık, bu aşkın çırasını. Yakacaksan yak artık, ya da viran gönlümden. Çıkacaksan

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6. Şimdi reklamlar.
1: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
2: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
0: Reklamları dinlediniz. Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık.

0: Birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
1: Reklamları dinlediniz.
5: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin

0: Adana Perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Varrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz varranobanyo.com. varranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Kapıcı kardeş, sana zahmet bütün gazeteleri bul bana. Yok, siyaset falan umurumda değil. Gidişata zaten karnım tok. Oysa her gece bıçaklıyor beni bu anılar. Hiçbir gazetede tek satır bahseden yok. Ressam kardeş, ölümün rengini boyadın mı hiç? Kara topraktan kara mıdır? Ak kefenden ak mı? Kapıyı çalacakmış kadar yakın, piyangodan çıkacakmış kadar uzak mı? Şair kardeş, fazla bir imgen var mı ödünç verecek? Duyunca dil kurusun, dudak çatlasın. Bu benim hicranımı bine katlasın. Öyle bir etki yaratsın ki o zalimde, havai fişekler gibi tepesinde patlasın. Kemancı kardeş, hasretin makamında gezin biraz. Muhayyer ile Kürdili'nin kıyısında, Hicaz'ın orada bir yerdedir. Çıldırana kadar çal, teller kopuncaya kadar çal, hiç susma. Cancağızın çok derin kederdedir. Barmen kardeş, her şeyi unutturacak bir zıkkımın var mı? Şöyle manda deviren cinsinden, daha da beterinden, köpek öldüreninden. Ah, ah. Sevdiğim herkes binip gitti o meçhul gemiye. Bense hep korktum, son anda atladım gemiden. Tetikçi kardeş, kalbi tam ortasından vuracağına emin misin? Kim için çırpındığına bakmadan, içindeki cevahiri hiç ipine takmadan, gez göz arpacığın ince hesabıyla, abanarak tetiğe kirpiğini bile oynatmadan. Mezarcı kardeş, bir çukur da bana kaz elindeymişken. Ah, hiçine harcadım güzelim yılları hiçine. Hiçine harcadım ben bu sevdaları hiçine. Belki bu akşam gelip uzanabilirim içine.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel.
2: Bizimle daha güzel.
1: Gönül telinden türkülerle.

0: olunca
1: biz buradayız. Burası
2: Radyo Karadeniz.
3: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
3: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

tekrarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Bıraktığın gibi değil buralar. Köylü çiftlikten, köylü çiftçilikten bıktım Mustafa. Hep cevizlik oldu eski meralar. Tembellik düzeni yıktı Mustafa. Millet şahre göçtü, kapılar örtük. Ambarlar mahsulle dolmuyor artık. Değirmenin çarkı dönmez bir kırtık. Su dolu sabahlar çöktü Mustafa. Arasan bulaman atı katırı. Eşek oldu şimdi çapa motoru. Kasası bilmem var, kasası bilen var, yükte götürü. Biliyor musun? Eskiden yoktu Mustafa. Odun kese kese bitirdik daha. Boz koyun gittile bahçayı bağ. Boz koyup gittile bahçayı bağ. Sıçan yuvasıdır evlerin çoğu. Kim geri dönüp de baktı Mustafa? Dumanlar tütüyor 50 hanede. Umudumu yitirmiyorum yine de. İyi olur, iyi olur sen de gelsen senede. Anam çok gözyaşı döktü Mustafa. Paçayı kurtardın amir oldum da. Büyük makamlarda memur oldum da. Allah davisin mamur oldum da. Kardeşin, kardeşin çok çile çekti Mustafa. İşsizlik var, işsizlik var, yoksulluk at safada. Şen şakrak sohbetler bitti sofada. Kararmış iki tel kaldı kafada. Zaman bizi şekle soktu Mustafa. Kuştan halam aynı, hala duruyor. 90'ı devirdi yüze yürüyor. İşini gücünü kendi görüyor. He, kadere boynunu büktü Mustafa. Vallahi şairden farkı kalmadı. Kızlar açık saçık, korku kalmadı. Bozlak, uzun hava, türkü kalmadı. Abuk sabuk işler çıktı Mustafa. Yoğurdu bakkaldan, ekmek fırından. Çektik elimizi kepekten, undan. Vakit bu ellam, ahir zamandan. Lahiç, lahiç, duz kokar mı duz? Koktu Mustafa. Binlikleri söktük, öyle duruyor. Yımırtaya bile para veriyor. Ne ahuru ne de damı kürüyor. Hepsi sırtımıza yüktü Mustafa. Senin alın nice, nasılsın orada? Giden gitti işte, biz kaldık burada. Daha çok diyecek mesele var da. Anda kirpikten aktı Mustafa. Şimdi bahar geldi köye, bir görsen. Yütersin dalların içine girsen. Hısım ehbap onlar nasıldır dirsen. Aman boş ver gitsin. Yok de Mustafa. Geçinip gidiyor. Geçinip gidiyor şükür bugüne. Hak, hak bugünden geri komasın gene. Salon tutuyor. Valla salon tutuyor söze düğüne. Köy gözünü şahre dikti Mustafa.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
0: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.